Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve Başkent Muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

F-16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

F-16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

6'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Радио Юрт-ФМ.

açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

İsrail askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

saldırıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimiz

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

Batıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sırana daldı. Bulgura saldı. Selam verdi, gördün mü? Selamı almadı mı? Aa, çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

düşmanın başına arşın, gökyüzünü yıkacağız. Erisin damla damla.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

İsrail askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

Altıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Dostlarımız ve nihayet beklenen, tre, beklenmeyen veya her ikisi de olabilecek olan an geldi. Yani gün akşam oldu. Bekleyenler de var elbette, beklemeyenler de var. Beklemeyenler umuyoruz bu programımızı dinleyince artık bekler olurlar. Gün akşam oldu isimli programımızda gün akşam olma kuşağında. İyi olmanızı ümit ediyoruz. İnşallah iyisinizdir. Ve programımız vesilesiyle biraz daha iyi olacağınızı da varsayıyoruz. Ne yalan söyleyelim, böyle de bir ümidimiz var. Bu ümidi de saklı tutmuyoruz. Apaçık söylüyoruz değerli dostlarımız. Şöyle bir baktım Adnan Özel'in şiirine, özellikle Yol Şarkıları isimli şiirine baktım. Ondan bazı bölümler mi diyeyim, bakayım belki tamamını da okuyabilirim. Çok uzak görünmüyor. Yol Şarkıları özellikle bir göçmenin dilinden yazılabilecek bir eser, bir şiir. Özellikle bu şiir kitabıyla ödül aldığına göre bu şiirde bir iş var derler bizim oralarda. Demek ki bir farklılık var diğer şiirlere nazaran. Bu şiirde ve bu şiir kitabında bir farklılık olsa gerektir. Onu aktaralım, devam edelim değerli dostlarımız.

Geçiyor Balkan günlerim bir elmanın nazik soyuluşunda. Kalpte yaratır diyor Ayaz'da Türk'üm, kanıyor her yola koyuluşunda. Ölümün dişlediği bir meyveymiş geçmiş özlemi, çocukluğun çürüyüp yapışması deriye. Ah o kar fısıltılı bahçeler, dedemi, amcamı, hele de babamı çağırırlar mı geriye? Trakya, nasıl ayrılırım senden? Sıvalı kerpiç bacalardan duman tüterken, nasıl da camlarda kaldı süzgün gözlerin, akraba hayat, durdurak yok bir daha, siliyor evime her seyahat. Evsizin evini özlerim şimdi, eşikte gölgesiyle. Ah o inatçı, gürlek meşeler, kökümü, omcamı, hele de ilk sevdamı, tutarlar mı bir teviye? Balkan içleri bodur, kavi meşeler, kuru bir öksürük içimde keder. Bir kara duygundum ya, vereme kardım sonunda. Canımın içini özlerim şimdi, üşüyen nefesiyle. İstanbul dönmesem sana, dönmesem ekmek kavgasına. Annem gitti, hastane kapılarında. Bir eşim vardı, dağ arpası saçlı, o da gitti. Dökülür şimdi ıslığım Ayaz'ın ırmağına. Ah Trakya, kumru cumalar, üveyik cumartesiler ülkesi. Belki ben dönemeyeceğim ama mutlaka dönecek cesedim sana. Göçmenlik hatırına.

İlk kez okuduğum şiir gerçekten de güzelmiş. Bir yürek yarası var. Trakya ve İstanbul arası çok uzak değil aslında ama yine de insan anılarını nerede bıraktıysa, anılarını nerede yaşadıysa orada da bırakmış oluyor belki de. Tekrar oraya gittiğiniz anılarınız canlanıyor ama anılarınızın yanında, daha doğrusu anılarınızın içinde olan diğer hem nesneler hem canlılar olmuyor. Bitkiler olmuyor. Ne kaldı geriye? Bitkiler, hayvanlar, nesneler başka? Ha, ülkeler var bir de, bakın nereden nereye gittik ya. Ama öyledir değil mi, anılarınız baktığınızda gittiğinizde aynı insanlar olmayacak tabii ki, zaman geçmiş üzerinden. Nesneler aynı şekilde durmayacak. Bitkiler bile belki yerini bir takım taş betonlara bırakmış olabilecek. Bırakmasa bile sizin anılarınızda olan bitkilerin yerini başka bitkiler almış olacak. Değil mi? Garip bir durum. Ama çok üzgün bitirmiş yol şarkılarında, gitmiş gelmiş bir göçebelik yaşamış Trakya, İstanbul veya başka yerler. Trakya'da yaşadığı belli, oranın sıvalı kerpiç bacalarından, oranın insanından, o süzgün gözlerden, akrabalı bir hayattan, İstanbul'un o büyük şehrin, o efendim neyine diyelim, haralasına, gürelesine, o kalabalığına, o trafiğine belki de alışabilmek kolay olması gerektir.

hepimiz için geçerli. İnce bir sızı var tabii ki bu şiirde. Bu şiiri iyi ki okumuşum dedim kendime. O ince sızıyı ben de içimde hissettim. Umuyorum sizlere de hissetmişizdir. Ama sizi üzmek değil amacımız, ama yeryüzünde istemeseniz de gurbet yaşayacaksınız. İstemeseniz de ayrılıklar yaşayacaksınız. Ama bu bilinçli bir seçim olacak, ama isteğinizin dışında olacak. Hayat böyle. Bir vesileyle bir yere ulaşmak için ister istemez bulunduğunuz yerden ayrılmak durumunda kalacaksınız. İşte bir ayrılık. Her ayrılık güzel olmayabilir, her ayrılık çirkin olmayabilir. Her ayrılık bizi üzmeyebilir. Bazen ayrılık, yani bir yerden ayrılmak, başka bir yere gitmek, kavuşmak anlamına da gelebilir. Değil mi? Bu anlamda güzel bir eserdi. Tebrik edelim. Birincilik alan bu eserden dolayı şiirin yazarını Adnan Özel'i. Değerli dostlarımız, öyleyse güzel bir eser dinleyelim. Şimdi vaktimizi salt cümleler ayırmayalım. Güzel bir ayrılık şarkısı olsun, yol şarkısı olsun, türküsü olsun veya sizlere armağan olsun güzel insanlar. Gün akşam oldu da sizlerle birlikteyiz. Güzel eserler, şiirler okuyoruz ve bu zaman dilimini paylaşıyoruz sizlerle. Bir sürü yol türküsü vardır. Yol, yol, yol, ayrılık, ayrılık, ayrılık, ayrılık ve yollar. Yolların teknolojinin gelişimiyle birlikte eskisi gibi etkin olması çok da mümkün değil. İnsanların hayatını bu kadar kuşatması söz konusu değil eskisi kadar. Çünkü istediğiniz an artık ulaşabilme imkanınız var her şekliyle. Daha kısa uçuşlarla günlerce gidilecek bir yere birkaç saatte gidilebiliyor. Gidilemesi bile söylediğimiz gibi telefonların, internetin vesaire icadı ile birlikte artık uzaklar yakın alıyor. Bunun bir yan etkisinden de bahsettiğimi hatırlıyorum. Yakınlar da uzaklaşabiliyor garip bir şekilde. Böyle bir durum söz konusu. Evet, bir geliyor mu şarkı türkü? Armağan olsun hepinize. Eserimizden sonra birlikteyiz.

Değerli dostlar, bu güzel eseri dinledik. Öncesinde güzel bir şiir okuduk. Böylece gün akşam oldu, ilerliyoruz. Bazen kısa süreli ayrılıklar iyi gelebilir. Özlemeye yol açabilir. Az önce okuduğumuz şiirde de olduğu gibi. Ayrılıkların böyle de güzel bir tarafı var. Tabii ucunda kavuşmak varsa ayrılıklar da güzel oluyor değil mi? Hem giden için hem bekleyen için. O müthiş kavuşma anı herkes için özel bir durum olsa gerektir. Ama o kavuşma anının gerçekleşmesi için de ayrılık gerekiyor. Bakın, demek ki olumsuz diye nitelendirdiğimiz bir olay, kavuşma anıyla birlikte tüm olumsuzluklarını silip yerini belki de bu hayatta yaşayabileceğimiz en önemli duyguya bırakıyor değil mi dostlar? Gökkuşağının altından geçti çocuklar. Adam şapkasında saklanan sonbaharına uzandı. Parmağını bıraktı bayan Ö. Boynumdan öptü. Beyaz bir at geçti. Yaprağın hışırtısı aşkın dili olsun dedi. Sonra döküldüm cümle boşluğuna demiş. Kim demiş? Cenk Gündoğdu. Nun kısa bir şiirini paylaştım sizlere. Sonbahar isimli eserini ondan da madem bahsettik. Öyleyse kısa bir şiiriyle onun da şiir tadını, şiir tavrını, üslubunu, zevkini her neyse bir vesileyle görmüş olun diye düşündük değerli dostlarımız. Bu arada programın sonuna geldik mi? Geldik. Son dakikalarımızı yaşıyoruz evet programımızda. Öyleyse bu son dakikalarda da güzel bir eserle veda edelim. Gün akşam oldu da bugünlük bu kadar olsun. İnşallah sizlerle tekrar görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ederiz. İnşallah iyi günler, güzel günler yaşarsınız ki bizler de yaşadığınız o güzellikten istifade ederiz. Hadi bakalım, eyvallah. Bugünlük bu kadar.

0: gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu, gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan, bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneyte kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneytra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

Suriyalıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz

bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünya.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Bak sana köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: Dastanım.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileye, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen

0: Zaferli Türkmansın belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz. Sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kuklu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telafirden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
2: Türkiye'nin önemli sporcuları. Semih Saygıner, 1964. Türkiye'nin en ünlü profesyonel bilardo oyuncusudur. 12 Kasım 1964'te Adapazarı'nda doğdu. 1994'te Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazandı. 1998'de Hollanda Uluslararası Turnuva Şampiyonu oldu. 2000, 2001, 2004 yıllarında Dünya Kupası şampiyonu oldu. 2003-2004'te Milli Takımlar Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Dünyada kendisine Bay Sihir ya da Türk Prensi denir. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağladı. Hollanda Ligi'nde 9 yıl, Portekiz Ligi'nde 3 yıl profesyonel oyunculuk yaptı. Saygıner'in bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniği vardır. Bu oyunun dünyadaki en önemli isimlerinden biridir.
3: Yurt hasreti çekenlerin sesi, Yurt FM.
4: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir

resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin. Manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür. Bir ilmine bir de fenine tükür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile

telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

saldırıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: vefaya, aşığa etme cefaya. Var ol, sağ ol.
1: Çok
0: değerli Üstad Cavit Tebrizli.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen de sağ ol sevgili var Selma.
1: Var evet, gene dayanamadım.
2: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Gel ben söyle.
1: Aynen. Gene

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 6. bölümünü aktaracağız.

Cihan Nume adlı coğrafya kitabında 17. yüzyıl ortalarında Halep Türkmenlerinin listesini verir. Dulkadirliler Elbistan'da, Özerliler, Özer

Zekeriya döyerler, Salim Zekeri döyer oyma Çakıt'ta. Ramazan oğulları Adana'da, Avşarlar Caber'de, Varsaklar Tarsus'ta, Bayatlar Anadolu, Köpekliler Halep dolaylarında. Pehlivan oğlu Kaçarlar, Avşarlar Eymür, Köçeklü, Ceritli, Abalu, Ördekli, Karakoyunlu, Akkoyunlu. Alman gezgin Kaşif Neburhun listesi. 1764 yılı Halep Türkmenleri. Beydili 12 bin ev Urfa'da oturur. Mehmelenli 500 çadır. Bayındır 300 çadır Urfa'da oturur. Pehlivanlı 15 bin çadır Sivas-Ankara arası. Köpekli 10 bin çadır Sivas-Ankara arası. Avşar 500 çadır Sivas-Ankara arası. Cerit 500 çadır Sivas-Ankara arası. Lek 1000 çadır Sivas-Ankara arası. Beberli 1000 çadır Sivas-Ankara arası. Ağcakoyunlu 500 çadır Sivas-Ankara arası. Şambayağdı 500 çadır Sivas-Ankara arası. Barak 1000 çadır yazın Sivas'ta kışın zorda. Çağırganlı 200 çadır yazın Sivas'ta kışın zorda. Reyhanlı 2000 çadır yazın Sivas'ta kışın Halep'te. Kınık 200 çadır kışın Adana'da yazın Kayseri'de. Datlı 200 çadır yazın Kayseri'de kışın Urfa'da. Ulaşlı 200 çadır Halep'te. Ceceli 1000 çadır Antep'te. Kızık 2000 çadır Antep'te. Dede Karkın 1000 çadır Antep'te. Kabalı 1000 çadır Şam'da. Karakoyunlu 500 çadır Şam'da. Sofular 500 çadır Sivas bölgesinde. Kucuklu 500 çadır Sivas bölgesinde. Pürnek 12 bin çadır Ankara bölgesinde. İlbeyli 2 bin çadır yarısı Sivas'ta yarısı Halep'te. Karaca 500 çadır Kayseri bölgesinde. Şerefli 500 çadır Şam bölgesinde. Ayalı 1000 çadır Şam bölgesinde. Kılıçlı 200 çadır Şam bölgesinde. Eymir 500 çadır Şam bölgesinde. Toktemurlu 500 çadır Şam bölgesinde. Sarıcalar 500 çadır Şam bölgesinde. Geyikli 2000 çadır Şam bölgesinde. İzzettinli 500 çadır Şam bölgesinde. İzerli 1000 çadır Şam bölgesinde. Ditimli 3000 çadır Antep bölgesinde.

Beydili Oymakları. Cevdet Türkay, Başbakanlık arşiv belgelerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler adlı araştırmasında Beydili boyunun Oymak ve obalarının yerleşim yörelerini şöyle belirtmektedir. Akdöğer, Rakka eyaleti, Türkmen cemaati, Akdöğer Oymağı, Beydilli aşiretindendir.

Beydili, Beydilli, Sivas, Rakka, Adana, Halep, Kaş Kazası, Teke Sancağı, Tarsus Sancağı, Sis Sancağı, Adana Eyaleti.

Doha, Urfa, Şam Sancağı. Hama Sancağı, Türkmen Cemaati. Oğulları namı diğer Şehri Aşireti, Beydili Aşiretindendir. Türkmen Cemaatinden Akkaş Cemaati, Beydili Aşiretindendir.

Arap Taraşereti, Sivas, Maraş, Diyarbakır eyaletleri, Menteşe Sancağı, Rakka eyaleti, Anamur kazası, İçel Sancağı, Adana, Edirne, Selanik Sancağı, Çorum Sancağı, Koçhisar Sancağı, Aksaray Sancağı, Mardin kazası, Diyarbakır eyaleti, Zülkadiriye kazası, Maraş, Bozok, İçel Sancağı, Alayye Sancağı, Düşenbe kazası, Manisa kazası, Saruhan Sancağı, Alaşehir kazası, Aydın Sancağı, Erzurum, Adana havalisi, Saruhan Sancağı, Antalya, Kütahya, Hama, Humus Sancakları, Çıldır Eyaleti, Gelibolu Sancağı, Şehirköy kazası, Paşa Sancağı, Siverek Sancağı, Karaman, Uzuncabat, Hasköy kazası, Çirmen Sancağı, Nevşehir kazası, Niğde Sancağı, Aydın Sancağı, Adana Ovası, Saruhan Sancağı, Göynük kazası, Hüdavendigar Sancağı, Divriği Sancağı, Sivas, Kars, Uluborlu ve Gönen kazası, Hamit Sancağı,

Ürgüp kazası, Niğde sancağı. Konar göçer Türkmen Yörük cemaati, Beydili aşiretinden olan Araplar cemaati İçel sancağında yerleşmiştir. Araplı İbrahim, Niğde, Halep, Ankara, Kengiri, Rakka sancakları. Türkmen cemaatinden Araplı İbrahim cemaati Beydili aşiretindendir. Niğde sancağı, Türkmen cemaati, Araplı Mersin cemaati Beydili aşiretindendir. Eyaleti Yeni İl kazası Rakka eyaleti. Günlar kazası İçel, Adana, Kırşehir, Canik, Karaman sancakları. Danışmentli kazası Bolu sancağı. Sivas, Çıldır, Kars, Konar Göçer Türkmen cemaatinden. Beymişli, Beymişli, Sivas, Rakka, Karahisar-ı Şarki sancakları. Besne kazası Malatya sancağı. Deyr-i Ruhiye ve Selimiye sancakları Rakka eyaleti. Hamas sancağı Şam eyaleti. Yeni İl kazası Sivas sancağı. Türkmen cemaatinden Beymişli aşireti, Beydilli aşiretindendir.

Cihan Beyli, Cihan Beyli, namı değer yedi boy. Haymana kazası Ankara sancağı, Harput kazası Diyarbakır. Çorum, Kütahya, Arapgir sancakları. Diyarbakır, Rakka, Maraş eyaletleri. Ankara sancağı, Bozok eyaleti. Tokat kazası Sivas sancağı. Eyin kazası Arapgir sancağı. Koçgirli kazası Bozok eyaleti. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Kırşehir sancağı, Kars, Çıldır, Sivas eyaletleri, Çerkez kazası, Kengiri sancağı. Malatya kazası, Erzurum eyaleti. Kahta kazası, Malatya sancağı. Çermik sancağı, Diyarbakır eyaleti. Konar Göçer Türkmen cemaatinden Cihan Beyli, Beydilli aşiretindendir. Cihan Beyli cemaati, Kütahya sancağında Vaki Sarusu ve Karaçam Nam mahallelerine yerleştirilmişlerdir. Namı diğer Yediboy cemaatidir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Seden'in seslendirdiği Çalkala şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Bendeniz'in seslendirdiği Satmışım şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Reyhan Karaca'nın seslendirdiği Sevdik Sevdalandık şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Kulak ver sözüm ey Osmanoğlu, senden evvel tahta çıkan nice oldu. Her biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan nice oldu. Gemilerin dengizlerde yüzerdi, serkatıpların hattı hümmeyun yazardı. Ecnebiler satvatinle bezerdi, kılıcı üst başına asan nice oldu. Kışlalarda kırmızı fesler oynardı, matbahlarda türlü taam kaynardı. Çok yaşa sesinden dağlar inlerdi, hani ihtişamu anvan nice oldu. Sekiz ordu silah andaz dururdu, dengizde karada hükmün yerirdi. Ecnebi düşmanlar haraç verirdi, hani o saltanat o şan nice oldu. Hükmün geçerdi karayı aka, Hicaz'a Yemen'e Şam'a Irak'a, Kafkas'a Gürcü'ye dengize dağa, hani Rumeli Fezzan nice oldu. Bağdat'ı Basra'yı verdin biçare, hani Musul hani Kütül Ammara, hani Hülle hani Deşti Kerbela, hani Hicaz'ı Yemen nice oldu. Hani Bosna Hersek, hani İkrit, hani Kudüs-ü Şerif, Şam ile Beyrut, Halep-i Şahba'da var mı bir ümit, hani bunca Arap ürben nice oldu. Hani Trablus Garp, hani Bengazi, unuttun mu ki Selanike-i Serzi,

hepsini terk ettin, çıktın kenara. Hani yıldız, hani çırağın nice oldu? 600 senelik tahtın sultanı, terk ettin milleti, mülkü, vatanı. Muazzam Şehnişah Ali Osman'ı, Hadimil Harameyni Hakan nice oldu? Sene 1340'ına geldi, takdiri mukadder yerini buldu. Osmanlı devleti munkarit oldu, bozuldu o şöhret, o şan nice oldu? Din İslam milleti çekmekte ahı, ashab-ı şahat giydi siyahı. Gönder aslanın ki alemi penahı, Hayber'in kapısını açan nice oldu? Din iman sahibi şaştı biçare, kafirler elinden kaldı esare. Lütuf haktan başka yoktur medare, din yolunda sahibi Kur'an nice oldu? Halifeler hutbalarda anılmaz, bu yaramız haşadan olmaz. Kavlu sendir, hattı sendir bir anbaz, futuhat kapısını açan nice oldu? Sabreyle sultanım Rabbimiz gani, adalete sarıl, unutmaz seni. Zulma yakın olma, haddini tanı, zulüm ile yıkılan veren nice oldu? Munsuf ol sultanım, gücenme bana, hitam-ı saltanat yazılmış sana. Takdir yazanın emri var buna, hani Sıddık Faruk Osman Ali nice oldu? Hani Şah Merdan Haydar Kerrar, hani Hasan Hüseyin Seyyidil Abrar, hani Ali Abbas Bağdat Şehriyar, hani Yezid ile Mervan nice oldu? Nice şahlar geldi olunmaz tadat, hani Kikavuz Şah, hani Keygabat, hani Behram-ı Kür, Şeddat bin Ad, hani Firavun ile Haman nice oldu? Hani Cimşid-i Dahhak, hani Kahraman, hani Hasr-ı Dar, hani Nuşirvan, hani Yusuf-u Davud, hani Süleyman, hani Nemrut ibn Kenan nice oldu? Her bir sultanın erir kemali, nihayette gelir dıddı zevali. Gam çekme sultanım, etme melali, hani bunca şehnişaha nice oldu? Bu dünyada kimse kalmaz paydar, gerek mümin olsun gerekse küffar. El mulku lillahil vahidul kahhar, Hatimul Enbiya-i Zeyşan nice oldu?

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

El askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

Batıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben de devam edeyim.

esmalem arzulara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmem. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet

Başar'a Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

6'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyuralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: 1914 yılındaki Ayas Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı Türk sinema tarihinin ilk filmidir. O günden bugüne birçok yönetmen birçok film çekmiştir. Metin Erksan, Lütfi Akat, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney gibi ustalardan günümüze birçok büyük yönetmen yetişmiştir. 2000'li yıllardan itibaren Türk sinemasında büyük bir artış göze çarpmaktadır. Bunun yanında birçok film, yönetmen ve oyuncu dünya festivallerinden ödüller alıyor. Bu listede Türk sinemasının iyi filmlerinden sadece 10 tanesi yer almaktadır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

F-16'ları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbarat

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: da... Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben...

0: Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
1: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
0: Ezbere biliyorsunuz.
2: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
0: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
2: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
0: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
2: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
0: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
2: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
0: Evet, öyle gözüküyor.
2: Ben adınızı sormayı unuttum.
0: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
2: Benim adım da Alper.
0: Çok memnun oldum.
2: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
0: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
2: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
0: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
2: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
0: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
2: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
0: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
2: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Hı hı. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl? Beğendin mi? Bu şiirin ilk bölümü.
0: Çok güzel bir şiir. Çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
2: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
0: Sağ olun ama kabul edemem.
2: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
0: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
2: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
0: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle Yusuf.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Elnasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

gözaltıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak ver. Türk savunma sanayinin başarıları.

zırhlı araçlar, kirpi. Kirpi BMC tarafından personel taşıma amacıyla üretilen mayına ve pusuya karşı korumalı MIRAP sınıfına mensup 4x4 zırhlı araçtır.

Türk ordusunun PKK terör örgütüyle uzun yıllar süren mücadelesi sırasında duyulan ihtiyaca binaen ve bu tecrübelerin getirdiği teknik birikimin bir ürünü olarak ortaya konan kirpinin üretimine 2009 yılında başlandı.

Kirpi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarda yoğun bir şekilde kullanılır. Kirpi'nin gelişen savaş doktrini ve ihtiyaçlara yönelik çeşitli varyantları geliştirildi.

Ukrayna ve Katar başta olmak üzere birçok ülke tarafından sipariş ve tedarik edildi. Patlak lastik ile 40 kilometreye yakın mesafe yol alabilen kirpinin maharetleri Ukrayna-Rusya savaşından düşen görüntülerle gündeme geldi.

kirpi, kirpi ambulans, kirpi 6x6, kirpi 2 bunlara örnek gösterilebilir. Araç özellikle mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlayarak personelin güvenliğini en yüksek seviyede tutmayı amaçlar.

kirpi V şeklindeki gövde yapısı ile mayın ve patlayıcıların etkisini dağıtarak aracın devrilmesini ve içindeki personelin zarar görmesini önler. Balistik koruması ile hafif ve orta düzeyde ateşli silahlara karşı dayanıklıdır. Gövde tasarımı mayın ve el yapımı patlayıcıların patlama etkilerini absorbe edecek şekilde optimize edilmiştir.

Özellikle mayınlı bölgelerde güvenli geçiş sağlamak amacıyla zırh takviyeleri ve dayanıklı alt gövde yapısına sahiptir. Performans maksimum saatte 105 km hız, 800 km menzil, %60 eğim tırmanma ve %30 yan eğik gidebilme, 40 cm karda ve 1.2 metre suda gidebilme. Opsiyonel donanımlar sis havanları, araç dış lastik, kendini kurtarma vinci, atış yeri tespit cihazı, RPG koruma ağı, araç içi yangın söndürme sistemi, karıştırma sistemleri.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın eserleri. Camiler. Mimar Sinan toplam 93 cami yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Selimiye Camisi, Sultan II. Selim Camisi. Mimar Sinan Selimiye Camisi için ustalık eserim demiştir. Yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574

Cuma günü açılması planlanmış ancak bu cami 2. Selim'in ölümünden sonra 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır. Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir camide görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman Camisi. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1558 yılları arasında inşa edildi. Süleymaniye Camisi, medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıdır. Şehzadebaşı Camisi. Şehzadebaşı Camisi, İstanbul'un Şehzadebaşı semtindedir. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543'te 22 yaşındayken ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırıldı. Bu caminin ikişer şerefeli çift minaresi vardır. Caminin bahçesinde imaret, medrese, aşevi ve türbeler bulunmaktadır. Mimar Sinan'ın yaptığı en renkli cami bu camidir. Haseki Camisi. Haseki Camisi, İstanbul'un Fatih ilçesinde Haseki ile Cerrahpaşa semtleri arasındadır. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan için yaptırıldı. Bu caminin yapımına 1538'de başlandı ve 1551 yılında yapımı tamamlandı. Mihrimah Sultan Camisi. Mihrimah Sultan Camisi, İstanbul'da Edirne Kapı'dadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1562-1565 yılları arasında yaptırıldı. Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe ve hamamlar vardır. Mihrap ve minber taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir. Sokullu Mehmet Paşa Camisi. Sokullu Mehmet Paşa Camisi İstanbul'dadır. Mimar Sinan tarafından 1578'de Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırıldı. Selimiye Camii stilinde yapılmış olan caminin alt tarafı mahzendir. Bu cami denize yakın bir camidir ama temeli çok sağlamdır. Kılıç Ali Paşa Camisi. Kılıç Ali Paşa Camisi, Kaptanı Derya Kılıç Ali tarafından Tophane semtinde 1580 yılında yaptırılmıştır. Caminin türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi vardır. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeleri, diğer iki yanındaki kemerleri ve duvarlarıyla bu cami Ayasofya'nın küçük bir kopyasıdır. Caminin mihrabındaki çiniler İznik'in en ünlü çinileridir. Sinan Paşa Camisi. Sinan Paşa Camisi Beşiktaş iskelesinin karşısındadır. 1550-1553 yılları arasında Osmanlı'nın kaptanı deryası olan Sinan Paşa tarafından yaptırıldı. Sinan Paşa 1553 yılında öldüğü zaman cami hala inşaat halinde bulunuyordu. Bu cami 1555 yılında tamamlandı. Kara Cami. Kara Cami, Sofya'da 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapıldı. Bu cami 1555 yılında tamamlandı. Kara Cami. Kara Cami, Sofya'da 1528 yılında. Bu cami 1555 yılında tamamlandı. Kara Cami. Kara Cami, Sofya'da 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapıldı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyası mesajı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği mesajda, Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Dünyası arasındaki ortaklığın köklü tarih, zengin kültür ve güçlü gönül bağlarına dayandığını vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya katılan gençlere başarılar dileyen Erdoğan, gençlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan, dilde, fikirde, işte birlik hedefini Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suriyeli mevkidaşıyla görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin El Nasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Suudi Arabistan'ın egemenliği ile bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtildi. Dört ülke Suudi Arabistan'ın kendini savunmak için aldığı meşru tedbirlere destek verirken Husilere saldırıları derhal ve koşulsuz durdurma çağrısı yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara teknoloji sektörünün geleceğini uzmanlarla görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriyeli teknoloji ve inovasyon uzmanlarından oluşan heyeti kabul etti. İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heykel'in de katıldığı görüşmede, yapay zeka, dijital dönüşüm, girişimciliğin desteklenmesi ve uluslararası teknoloji şirketleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Görüşmede ayrıca Suriyeli uzmanların ülkenin teknoloji sektörünün gelişimine katkı sağlaması ve yabancı teknoloji yatırımlarının artırılması konuları değerlendirildi.

Suriye'den Suudi Arabistan'a dayanışma mesajı, bölgesel istikrar vurgusu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğunu belirtti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin sivil tesislere yönelik saldırıları ele alındı. İki bakan bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de devrik rejimin eski komutanı yakalandı. Suriye güvenlik güçleri devrik rejimin Cumhuriyet Muhafızları bünyesinde Tuğgeneral olarak görev yapan ve başkent muhafızı lakabıyla bilinen Mart Muhammed'in yakalandığını duyurdu. Muhammed'in Şam kırsalındaki Kabun, Cobar ve Vadi Baran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli bölgelerde yürütülen askeri operasyonlarda görev aldığı belirtildi. Hakkındaki iddialara ilişkin delillerin toplanması için soruşturmanın sürdüğü adli işlemlerin ardından yasal sürecin başlatılacağı bildirildi.

askerleri Suriye'de 3 çobanı alıkoydu. İsrail askerleri Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Sayda El Celvan köyüne baskın düzenledi. Baskında Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail güçlerinin 3 koyun çobanını alıkoyduğu bildirildi. Esed rejiminin devrilmesinden sonra Kuneitra ve Dera'da 9 askeri üs kuran İsrail'in yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal ettiği belirtiliyor. Şam yönetimi İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesini istiyor.

gözaltıları DAEŞ hedefini vurdu. Irak ordusu Diyala vilayetindeki Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınma noktasına iki hava saldırısı düzenledi. Askeri istihbaratın sağladığı bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda F-16 savaş uçakları hedefi tamamen imha etti. Irak güvenlik medya birimi ülke genelinde terörle mücadele ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önleyici operasyonların süreceğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: 1914 yılındaki Ayastefonos'taki Rus abidesinin yıkılışı Türk sinema tarihinin ilk filmidir. O günden bugüne birçok yönetmen birçok film çekmiştir. Metin Erksan, Lütfi Akat, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney gibi ustalardan günümüze birçok büyük yönetmen yetişmiştir. 2000'li yıllardan itibaren Türk sinemasında büyük bir artış göze çarpmaktadır. Bunun yanında birçok film, yönetmen ve oyuncu dünya festivallerinden ödüller alıyor. Bu listede Türk sinemasının iyi filmlerinden sadece 10 tanesi yer almaktadır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

3-5 beden zayıflayın. Ama zayıflamak için şimdi bir zahmet çökün. Ocak, sen de bu ara kuruma. Çok geç kalıyorsun ha. Daha sabah çok.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerle. Kardeşlik Çağrısı isimli programımızda bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam Ahmet Fadlallah ve çok kıymetli bir konuğumuz var bugün de. Her program açışında programla ilgili kısa bilgi veriyorum ama bugün çok kısa tutalım. Program malumunuz Kardeşlik Çağrısı isminden de anlaşılacağı üzere dünyada bizi kardeş olarak kabul eden ve sadece kabul etmekle kalmayıp bu konuyla ilgili tarihimizde, geçmişimizde ve şimdi de yaşadığımız olaylarla kardeşliği tesis etmek için uğraştığımızı bilen insanlar ne demek istediğimizi anlayacaklar. Biz aslında Hazreti Adem'den itibaren bir kardeşlik hukuku olmakla birlikte aynı zamanda inancımızla birlikte Allah'ın bizi kardeş kılmasıyla, hatta kan bağından daha öte kardeş kılmasıyla biliyoruz bu konuyu. Bu vesileyle bugün çok kıymetli bir konuğumuzu misafir ettik burada. Sevgili Muhammed bin Eyyub kardeşimiz bizlerle birlikte. Değerli Muhammed bin Eyyub kardeşimiz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Siz de sağ olun. Türkçeyi hemen böyle ifade edişinizden Türkçenizin güzel olduğu anlaşılıyor. Ve bugün tabii ki programımızı her zaman olduğu gibi değerli hocamız Ahmet Fadlallah'la yürüteceğiz. Beraber Muhammed bin Eyyub kardeşimizle konuşacağız. Muhammed kardeşimiz Hindistan Delhi'den geldi. Muhammed bin Eyyub kardeşimiz, öncelikle anlayabildiğim kadarıyla kısa bir not almıştım. Hindistan'da başladı Türkçe öğrenmeye, değil mi?
1: Doğru.
0: Evet, dilerseniz sevgili Muhammed kardeşimiz, oradan başlayalım. Hindistan'da Türkçe ile tanışma maceranız nasıl oldu, nasıl başladı?
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Tabii. Onu da tanıtalım elbette ki.
1: Evet, teşekkür ederim. Benim adım Muhammed bin Eyyub. Hindistan'dan geliyorum. Aynı zamanda Delhi'de bulunuyorum. Ailece orada yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Ben Türkçe ile aram nasıl oldu? İlk Türkiye'ye, yani Türkiye'ye gelmeden önce bizim ülkemizde yeni bölüm olarak açıldı bu. Bölüm.
0: Üniversitede
1: Türkoloji bölümü
0: açıldı.
1: Yeni olarak açıldı ve herkese tanıtmışlar bu bölüm.
0: Çağrı yapmışlar.
1: Aynen, çağrı yapmışlar. Ondan dolayı biz oraya katılmak istedik. Ve çok sınavlar oldu bizim aramızda, yani hocalar bizi sınav olarak aldılar. Sınavda kazandık elhamdülillah. O yüzden bu bölüme başladık. Ondan sonra Yunus Emre yoluyla bizi, evet, Yunus Emre Enstitüsü tarafından öğretmenler gönderildi. Biz onların sayesinde Türkçe öğrendik.
0: Şimdi Türkoloji bölümünü Hindistan'da, Delhi'de,
1: evet,
0: üniversitede başladınız.
1: Evet.
0: Kaç yıl okudunuz?
1: Kaç
0: yıl? Sene?
1: Bizim ülkemizde
0: 3 yıl.
1: Lisans 3 yıl.
0: 3 yıl, evet. Sonrasında, evet. Bu arada mı Yunus Emre Enstitüsü ile tanıştınız? Okurken mi, okuduktan sonra mı?
1: Okurken
0: tanıştınız.
1: Çünkü zaten bizim bölümü Kur'an, Tika ve Yunus Emre birlikte.
0: Evet.
1: Evet, ondan dolayı biz birlikte oraya kurduk. Hocalarla birlikte. Tika bizim bizim üniversitemizde Türkçe kutuphane açtı.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bizi ondan sonra, yani hocalarıyla Türkçeyi güzelleştirdik,
0: evet,
1: ve devam etmek istedik. Çünkü bizim ülkemizde yüksek lisans ve doktora yok bu bölümlerde. Türkçe,
0: bu
1: Türkoloji bölümünde sadece lisans var. Ve bütün Hindistan'da tek üniversite, Camiye Milliye İslami Üniversitesi,
0: evet,
1: lisans veren. Sadece Hindistan'da.
0: Bütün
1: Hindistan, büyük bir Hindistan.
0: Evet, çok büyük.
1: Nüfus çok fazla, tek üniversite.
0: Evet, tek üniversite size de.
1: Başka üniversitelerde sadece sertifika kursları var.
0: Siz buradan diploma aldınız.
1: Evet, ondan sonra lisans okuduk ve YTB yoluyla Türkiye'ye geldik. Biz buraya okumak
2: için. Yüksek lisans
1: yapmak için.
2: Hoş geldiniz, merhaba. Yüksek lisans YTB üzerinden gelmiştiniz,
1: evet,
2: doğru mudur?
1: Evet, doğru.
0: Evet, Muhammed bin Eyyub'un Türkçesinin çok iyi olduğunu anlamış oluyoruz konuşmalarından.
1: Doğru.
0: Ve kendisi de çok sempatik, bize de benziyor sima olarak.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizim insanımıza da çok benziyor. Yani ben Hindistanlıyım demeseniz siz, ben sizi direkt Türk olarak kabul edebilirdim.
1: Doğru.
0: Çok güzel konuşuyorsunuz.
1: Hatta Hindistan'da da hocalar da öyle diyordu.
0: Demek ki Türk, Gerçeği öğrenmek bize sadece kalp olarak yaklaştırmamış, fizik olarak da.
2: Fiziki olarak.
0: Fiziki olarak da yaklaşmış.
2: Bir yaklaşmış söz konusu.
0: Evet. Bu değerli hocam Ahmet Fadalla, Türkçe ile tanışma macerasını çok kısa da olsa bir de Arapça olarak soru cevap şeklinde gidebilir miyiz Muhammed'le?
2: Ah Muhammed, keyfe ta'arrafta ala lugha al-Türkiye fi beledike? أنت تبدأ بعض الكلمات وأنا أكمل لأن بعض المستمعين يتكلمون بالعربية فنعم
1: أنا أدرس في جامعة الملية الإسلامية في الهند في دلهي في عاصمة دلهي يعني
2: عاصمة الهند
1: وأدرس هناك في برنامج اللغة التركية للأجانب وموجود أدبيات أيضا في ذلك البرنامج

0: في وفي الفصل موجود أستاذ أتراك في الجامعة. هكذا نحن أدرس اللغة التركية.
1: هؤلاء جاءوا من مركز يونس أمري كذا.
0: نعم في من اليونس أمري وكل تكلم اللغة العربية اللغة التركية هكذا نحن أدرس اللغة التركية. جميل جدا
1: جميل
0: والتلفظ أيضا.
1: نعم بعد ذلك جئت إلى تركيا للماجستير.
0: نعم أنا جاءت هنا في تركيا ماجستير في برنامج اللغة التركية للأجانب هناك موجود في قازي في الجامعة القازي وأدرس هناك في ذلك البرنامج.
1: تمام يعني خلصت الماجستير في جامعة غازي.
0: نعم خلصت يعني الحمد
1: أقول
0: لله.
1: أهلا ومرحبا بك في تركيا إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
2: محمد olmadı. Niye olmadı biliyor musun?
0: Neden?
2: Neden olmadı? Olumsuz bir kelime değil mi olmadı?
0: Olmadı doğru.
2: Yok Türkçen daha güzel ya. Çok güzel konuşuyorsun Türkçeyi maşallah. Yok bu şakaydı tabii ki. Arapçan elbette ki senin ana dilin ve tabii ki çok güzel konuşuyorsun ama dediğim gibi Türkçeyi de çok iyi konuşuyorsun.
0: Benim ana dilim Urduca.
2: Urduca pardon evet. Pardon.
0: Babam öğretmen olduğu için biz ailece böyle Arapçaya ilgilenmiş.
2: Biraz da İslam ilimlerle alakalı. Aynen. Değil mi? Arapçayı evet. Öğrenmek işte Kur'an öğrenmek, hadisleri
0: doğru.
2: Ana metinlerinden öğrenmek gibi bir derdimiz olduğu için
0: evet.
2: Arapça bizlere de çok yakın bir dil geliyor. Çünkü dinimizin dili olması münasebetiyle az çok biz de biliyoruz, anlıyoruz. Ama daha çok Kur'an Arapçası olarak yani
0: evet,
2: halk evet fasih denilen bir evet. Arapça var ya daha çok onu ondan kısmen anlıyoruz.
0: Aynen.
2: Arap dünyasına gittiğimizde de garip şeylerle karşılaşıyoruz. Şöyle evet. Arapça bir takım cümleler kurduğunuzda İnsanlar sadakallahu lazim diyorlar. Yani Kur'an gibi konuşuyorsun evet. Anlamında.
0: Doğru.
2: Biraz daha halktan konuş diyorlar. Böyle garip bir durum var. Karşılaşmışsındır belki evet. Sen de. Yani ikinci dil olarak Arapçayı seçtiğin için karşılaşmışsındır. Evet, evet sevgili Muhammed. Bu senin maceranda Yunus Emre Enstitüsü ile tanıştın değerli hocalarımızla orada. Bizim kültür merkezimizde. YTB aracılığıyla ne yaptın? Türkiye'ye geldin.
0: Evet. Ocak ayında biz zaten hocalarımız söylediler ki böyle burslar var ona başvurursanız olabilir ilerideki eğitimi orada Türkiye'de devam etmek istersiniz diye bize hocalar bu bursları sundu yani anlattılar bu burs hakkında biz de dedik ki şansımıza denelim ondan sonra yani inşallah olursa Türkiye'de eğitim göreceğiz o yüzden ben zaten Türkçe çok sevdiğim için ben dedim ki bu alanda öğretmen olmak istedim. Çünkü bizim ülkemizde hala öğretmenleri eksikliği var.
2: Evet.
0: Ondan dolayı biz dedik ki Türkçeyi daha güzel öğrenelim ve zaten diyorlar ki dil konuşulduğu yerde öğrenilir.
2: Evet, çok doğru.
0: Ondan
2: evet.
0: Dolayı biz de dedik ki Türkiye'ye gelelim.
2: Geldiniz ve evet. Türkiye'de hatırladığım kadarıyla Gazi Üniversitesi'nde
0: mezun,
2: değil mi?
0: Evet, Gazi Üniversitesi'nde okudum.
2: Okudunuz ve mezun oldunuz.
0: Evet, mezun oldum evet. Ve şu an Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yapacağım inşallah.
2: Maşallah, maşallah. Gerçekten çok güzel bir şeyiniz var, hikayeniz var.
0: Evet.
2: Şimdi bu hikayeden ben size Pakistan'da bir dönem kalmıştım. Orada bazı kavramların, Arapça ve Türkçe kavramların Urduca'da da olduğunu gördüm.
0: Doğru, doğru.
2: Duydum. Evet. Hatta orada biriyle tartışmıştık. Böyle şey anlamında, iş anlamında tartışmıştık. Bana dedi ki kardeşimiz, Tuna Bay dedi bana.
0: Ha.
2: Bay kelimesini biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Tuna soy ismimi hitap etti. Etme zulüm dedi.
0: Ha.
2: Etmek fiili var ve zulüm var. Dedim ki zulüm değil beraber çalışacağız mecburen sen dedim. Ben dedi çok yoruldum bak ben de çok yoruldum. Çünkü ev yapıyoruz ya inşaatta evet. Çalışıyoruz. Diyor ki sen beni çok çalıştırdın. Hayır ben seni çok çalıştırmadım dedim. Ben beraber çalışıyoruz ve senin evini inşa ediyoruz. Dolayısıyla bu bir zulüm değil. Sonra dedi ki yani şey bu şaka merak etme dedi.
0: Ha.
2: Aynı ortak kelimelerimiz var.
0: Tabii ki ben zaten bunun üzerinde çalıştım ve hatta 5000'den daha fazla Urduca ve Türkçe aynı kelimeler bulunmakta.
2: Bakın bu çok güzel. İyi ki girmişiz evet. Bu konuya. Bununla evet. ilgili bazı örnekler verebilir misiniz?
0: Bizde çok şeyler var. Bıçak kelimesi, biz çabuk kelimesi var. Hı-hı. Ve hatta namaz kelimesi bizimle aynı. Çünkü Arapçada salah,
2: Evet.
0: Ama Türkçe'de namaz. Evet, bizde namaz de namaz olarak geçiyor. Namaz seccade olarak biz seccade. Şey diyoruz. Ondan sonra çoğu kalem kelimesi de o Arapçadan aynı şey ortak kelimelerimiz
2: evet,
0: var.
2: Evet, Arapça, yani. Urduca, Türkçe tam bir böyle
0: ve
2: değil mi?
0: Aynı zamanda Urduca dilimiz cümle yapıyla aynı Türkçe ile, o yüzden konuşurken rahatla konuşabiliyoruz.
2: Evet, Türkçeyi öğrenmek de kolay oldu aynı, bu anlamda.
0: Bu anlamda ve aynı zamanda Urduca kelimeler var olduğu için biz de ondan öğrenmek istedik. Hatta yani daha kolay bir şekilde öğrenmiş olduk.
2: Evet, böyle bir avantajı aynen var. Ben de onu müşahede etmiştim. Hatta birçok yerde Türkçe, Arapça, Urduca'yı çok iyi bilmemekle birlikte kelimelerle birçok insanla rahatça anlaştık. Anlaştık ve yani sohbet ettik. Tabii böyle çok detaylı sohbetler olmasa da en azından meramımızı anlatabildik. Onlar da bize anlatabildiler.
0: Doğru.
2: Bazı yerlerde bu çevirmen öğrenci kardeşlerimiz vardı. Onlara gerek kalmadan ben artık İslamabad'da, Pakistan'da çıkıp o büyük çarşıdan alışverişimi falan yapıyordum. Getiriyordum bizim olduğumuz bölgelere. Yani. Yanımda öğrenci olmadan. Yani, her şeyden az çok.
1: Tercüman olmadan.
2: Tercüman olmadan yapabiliyorduk artık. Güzel. Böyle bir duruma gelmiştik. Evet, bu hem Türkçe hem Urduca hem Arapçanın bu karışımından, ortak kelimelerden. Bu zaten ayrıca neyi gösteriyor bize? Bir kültür bağımızın olduğunu gösteriyor. Bir inanç bağımızın olduğunu gösteriyor. Peki, bunu hem Türkçe istiyorum sizden hem Arapça istiyorum. Hocam da Arapçasını ifade etsin. Türkiye'ye geldiniz ve hem Delhi'de efendim hem Türkiye'de bizlerle ilgili, Türkiye ile ilgili, buradaki insanımızla ilgili veya orada karşılaştığınız Türklerle ilgili ister istemez anılarınız olmuştur, hatıralarınız olmuştur. Doğru. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
0: Hindistan'dayken ilk önce yani biz ilk şey hocalarla tanıştığımız zaman İlk önce onlara sorduk, siz nasıl buraya kadar geldiniz falan bizim için. Ve aynı zamanda hocalar çok samimiydi ve bizimle bir samimi ortam, arkadaşlık ortamında gibi bize ders veriyordu. Biz yani sınıfta şarkılar söylüyorduk. Ondan sonra hocalar bize o yoluyla anlatıyorlardı, hikaye anlatıyordu. Onunla hatta bazen diyorlardı hadi gel birlikte çay içelim diyoruz ya, Türkler birlikte çay ısmarlamayı çok severler.
2: Evet.
0: O yüzden bize sürekli çay
2: alıştınız mı çaya?
0: Evet.
2: Bizim çaya.
0: Hatta alıştık, şekersiz alıştık.
2: Evet, sizin ben sizin çaya alışamamıştım orada.
0: Evet, bizim çayımız sütlü olduğu evet, için biraz ağır oluyor.
2: Alışamadım.
0: Evet. Ondan dolayı biz o çay molası olarak hatta hocalarla bahane kuruyor. Hocam bugün çay yok mu diye.
2: Evet.
0: Hoca ondan sonra zorla bizi istiyordu yani. Tamam hadi gidelim içelim.
2: Bizde çay bahane diye bir kavram var ya.
0: Evet.
2: Bu gerçekten doğru bir kavram. Tamlama. Gerçekten de çay bahane.
0: Evet.
2: Çayın yanında muhakkak bir tatlı sohbet vardır.
0: Aynen.
2: O tatlı sohbettir orada aranan. Çay
0: aynen
2: değildir. Ne
0: doğru
2: içtiğiniz, yediğiniz değil. O sohbettir aranan.
0: Doğru.
2: O yüzden çay ona eşlik eder. Bizde böyledir. Bu demek ki size de yansımış.
0: Aynen öyle. Çay bahane olur. Ondan sonra konuşmalar devam eder.
1: Evet, hani derler ya Anadolu'da, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister. Öyle değil mi hocam?
2: Evet.
1: Yani
2: kahve
1: bahane.
2: Konu... Ben gidiyorum.
1: Evet.
2: Hocam zaten çözmüş.
1: Yani el-mavdu' kal-ati kema tefaddal el-akh Muhammed Ayyub ve huve min amakin ba'ida yani min el-Hint. Indama ca' ileyhim el-asatiza min Türkiye ila hunak fekanu yete'accabun. Keyfe entum ji'tum ileyna. ولكن الأساتذة كانوا أقرب مقربين وكانوا يعني يعملون معهم بأخوة هذا عكس عليهم أن يجعلهم يحبون هذه اللغة وكما تفضل الأخ ألبر يعني حتى هنا في الأناضول هنالك عبارة أن القلب لا يريد فقط القهوة ولا يريد مكان القهوة ولكن القلب يريد المحبة أما هذه القهوة فهي وسيلة لذلك فالأخ محمد جاء هنا والآن تعود وبدأ يشرب الشاي والشاي بدون سكر كذلك لأنه في الهند يشربون الشاي بماذا؟ باللبن
0: مع الحليب
1: مع الحليب ولكن الآن الشاي بدون حليب فأصبح من الثقافة التركية الثقافة الأخوية التركية التي خلفها الأخوة أكثر من اللغة فقط
0: نعم
2: evet.
0: شكرا جزيلا
1: نعم
2: Sen de devam etmek ister misin? Yani Arapça olarak veya Türkçe olarak.
0: Arapçam şey çok az olduğu için de yani konuşamıyorum bazen.
2: Tamam. Olur. Tamam. Çok iyi. Evet hocam da bunu konuda bizi destekliyor. Evet. Türkiye'ye geldik. Bu Delhi'deki Türk arkadaşlarımızla tanıştınız. Sonra YTB bursuyla Türkiye'ye geldiniz. Haliyle kaç yıldır burada olmuş oluyorsunuz Türkiye'de?
0: 5 yıl oldu.
2: 5 yıldır birçok arkadaşınız, dostunuz.
0: Evet.
2: Anılarınız, farklı gördüğünüz böyle anekdot derler ya bizde. Hı hı. Anekdotlarınız vardır. Onlardan biraz bahsetmenizi istiyoruz mümkünse. Evet,
0: şey biz yani mezun olduk, ondan sonra bursa başvurduk. Anlatmıştım zaten.
2: Evet.
0: Ondan sonra burs başvurduktan sonra YTB bize havalimanı almaya geldi. O an çok önemliydi benim için yani. Biz düşünüyorduk yani oraya nasıl varacağız ve ne olacak bizim şey, nasıl ulaşacağız. Evet. Çünkü zaten Türkçe bildiğim için biraz rahattım. Ama aynı zamanda diyordum yani farklı bir kültür. Çünkü ilk defa yurt dışına yalnız çıkıyordum. Biz yurt dışına çıkmışız ama hep ailemizle beraber çıktık. O yüzden gittik oraya. Ankara Havalimanı vardım. İlk önce İstanbul'a vardım. Hindistan'dan İstanbul'a.
2: Evet.
0: İstanbul'da şey kırık Türkçemle yani şey hoca şey soruyorum oradaki polislere buradan nasıl gidebileyim orada. Sonra Ankara'nın uçağa kadar vardık yani dış hatlardan iç hatlara evet. Doğru aktarma yaptık. Ondan sonra orada bir tane arkadaşımla tanıştım. Pakistanlıymış. Onunla buluştum. Onunla biraz konuştum. Biraz rahatladım ki tamam benim dil bilen birisi varmış burada. O yüzden onlarla biraz danıştım. Sonra YTB bize havalimanından yurtlarımıza bıraktı. Yurttaki müdür çok iyi bir adamdı. Yani onunla ne zaman danıştım. Çok yardımcı oldu. Hatta benim şarj bitmişti telefonda ve Türkiye'deki o soketler yani şarj edecek yerleri değişik bizim ülkemizden. Ondan dolayı ben şarj aleti orada koyamıyorum ve şarj edemiyorum. Sonra müdür bize onun şarj aleti verdi ve biz telefon şarj edip ailemize haber ettik ki biz vardık.
2: Sağlıklı diye evet. Sağlıklı geldiniz.
0: Evet. Ondan sonra bütün yurttaki öğrenciler hiç kimse Türkçe bilmiyordu. Yani ben geldiğim zaman Türkçe bilmeyen öğrenciler çok fazla. Ve onlara hepsini ben tercümanlık ediyorum. Başka o şey bizim yurt müdürüyle oturup ne istiyorsunuz nasıl ondan sonra Muhammed gel bizimle fotoğraf çektirmeye gidelim. Çünkü biyometrik fotoğraf lazımdı bize. Onlara yaptık aynı zamanda.
2: Çok ayrıca şeyler. Tercümanlık görevi yaptınız.
0: Evet.
1: Tercümanlık
0: evet,
1: görevi evet. Ve güzel bir kardeşlik şeysi
2: tabii,
1: var.
2: Tabii,
1: yani
2: tabii,
1: çünkü
2: tabii.
1: Bunlar YTB üzerinde geldikleri için yurt dışından geliyorlar. Değişik bölümlerde. O yüzden Türkçe ama bu arkadaş Türkçe bölümünden geldiği için güzel yani. Kardeşlik oradan da başlattım ve
0: evet.
1: İşin şey yapmıştım.
0: Yani Türkçe yani. Sayende diyelim çok iyi arkadaşlar edindik yani.
2: Evet.
0: Bu.
1: Güzel.
2: Bu anlamda Yunus Emre Enstitüsü'nün de bir mottosu var bu son dönemde özellikle. Türkçe birleştirir
1: evet.
2: Mottosu var. Gerçekten de buradan bakıyoruz. Yani dil öğrenmek diye geçmeyelim.
1: Kesinlikle.
2: Dil öğrendiğimizde bir kültürü de, bir inancı da, bir anlayışı da, bir iş tutuşu da her şeyi öğrenmiş oluyoruz. Bu çok ciddi bir olay. Yunus Emre Enstitüsü ve kardeş kurumlar belki bu konuda işte YTB'sinden diğer kurumlara kadar Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte çok ciddi hayırlı işlere imza atıyorlar. Bu hayrı burada sizlerin üzerinde görüyoruz.
0: Evet.
2: Bu çok önemli. Yani kardeşlik böyle tesis edilir. Hani hadi kardeş olalım demekle olmuyor. İnsanlar kardeş olmazlar.
1: Kesinlikle.
2: Ancak beraber yaşayıp birbirlerinin dertlerini, sıkıntılarını azaltmaya çalışıp onlara ortak olurlarsa kardeş olurlar. Bu anlamda dediğim gibi bizim de Pakistan'da deprem münasebetiyle 40 gün kalışımız bu kardeşliğin gereğiydi.
1: Doğrudur.
2: Ben bir görevli olarak gitmemiştim oraya. Tamamen kardeşlik altyapısıyla gittim. Ve demek ki bunun şeyi var yani karşılığı da ahirette elbette ki var ama dünyada demek ki karşılığı var.
0: Kesinlikle.
2: Var.
0: Evet.
2: Yani size sizin bize gösterdiğiniz bir tebessüm, bir iyi niyet, bizim size gösterdiğimiz bir tebessüm, bir iyi niyet bu kardeşliği bizden sonraki nesillere de taşıyor. Ve yapılan çalışmalar da yani burada edindiğiniz bilgiler, birikimlerde belki bundan sonra ülkenize de dönseniz O anılar, hatıralar silinmeyecek sizden. Ve hep burada kardeşleriniz olduğunu hatırlayacaksınız. Bu çok önemli bir olay. Tüm dünyaya aslında Yunus Emre felsefesi de bu.
1: Kesinlikle.
2: İnsanlara bunu yaymaya çalışıyor. Yani savaşlar oluyor, işte bir takım ekonomik ve siyasal çekişmeler oluyor.
1: Bunlar hiç bitmeyecek.
2: Afetler oluyor. Bunlar bitmemekle birlikte halk nezdinde, ben gittiğim birçok yerde bunu gördüm. Aslında halklar nezdinde çok büyük sıkıntılar yok. Nereye giderseniz gidin, size kucak açan, sizinle hemhal olan insanlar olabiliyor. Ama sistemlerin işte dünyayı ele geçirmeye çalışmaları başka bir, bizim alanımız değil en azından. Belki onlara da örnek olabilir bu yaptığımız çalışmalar. Evet, anılardan devam edelim mi? Biraz daha, yani Türkiye'deki işte yurttan evet. Sonra mesela karşılaştığınız bir yolculuk esnasında olur, bir alışveriş esnasında olabilir.
0: Evet, bizim ülkemiz çok gürültülü, aynı şey bunu olabilir biliyorlar. Sürekli korna çalmak ve yüksek sesle konuşmak. Türkiye'ye geldiğimde ben yüksek sesle çünkü o şeye alışmıştım.
1: O modla geldim.
0: Yani yüksek sesle konuşuyorum. Herkes bana diyor neden bu kadar yüksek sesle konuşuyorsun? Yani çünkü buradaki insanlar çok sakin ve hiç kimse otobüste konuşmuyor. Yani sessiz ses her yer. Eğer konuşursan çok zor oluyor zaten. Burada yani herkes bizi dinliyor gibi hissediyor evet, insan. Evet. Aynı zamanda dil anlamında da şey, bize ortak olarak, yani bazı öğrenciler sadece ana dili biliyorlardı ve İngilizce hiç yok. Ama bizim İngilizcemiz vardı ama yine de irtibat kuramıyorduk, konuşamıyorduk onlarla. Türkçe bize birleştirdi yani. Türkçe biz arkadaşların arasında Türkçe konuşarak.
1: Yurt dışından
0: yani,
1: gelen öğrencilerle bahsediyorsun.
0: Yurt dışından gelen öğrencilerle birlikte Türkçe konuş ortak olarak Türkçe konuştuk yani. Hı-hı. O yüzden Türkçenin faydası bu da oldu. Yani başka dil, ülkeden gelen, bizim dilimiz bilmeyen, İngilizce bilmeyen Türkçe ile anlaşıyoruz birbiriyle yani.
2: Evet.
0: Yani hatta iki tane Afrikalı arkadaşımız ne zaman birbiriyle konuşuyor, Türkçe konuşuyorlar.
1: Halbuki onlar Afrikalı birbiri.
0: Aynen, yani birisi der ki yani siz aynı ülkedensiniz ama nasıl böyle yapın diyor. Çünkü Afrika'yı ülke olarak görüyor ama Afrika bir kıta.
2: Evet.
0: Onun içinde farklı farklı bölgeler
2: tabii,
0: var.
2: Tabii bölgeler var.
0: Ve herkesin farklı diller varmış.
2: Belki de belki lehçeler bile çok çok farklı olabiliyor.
0: Tabii ki.
2: Anlaşılamayabiliyor. Evet, değerli Fadlallah Hocam, Ahmet Fadlallah Hocam, malumunuz programımız özellikle dünyanın Orta Doğu diye nitelendirdiği, biz nitelendirmiyoruz öyle ama batıdan bakınca Orta Doğu olarak görünüyor. Hı hı. Bizim coğrafyamız dediğimiz Arap camiası olsun, yine Afrika bölgesi olsun, oralarda da yayınlanmayı planladığımız için dilerseniz Arapça olarak hem Muhammed bin Eyüp kardeşimizle birkaç bölgemize yönelik de
1: yani,
2: bazı cümleler kurulmasını istiyoruz. Sahih. Her programda olduğu gibi.
1: Sahih. شكرا جزيلا الأخ البر وفي الحقيقة كما تفضل الأخ محمد بن أيوب وأنا أتحرك أو أتكلم من المكان الذي توقف فيه أن اللغة هي ليست عبارة عن أداة فقط وإنما وسيلة لتوصل بين قلوب الناس حتى في اللغة التركية معلوم وهذا يقولونه من تعلم لغة فكأنه لغة واحدة فهو إنسان واحد ومن تعلم لغتين فهو رجلين إن صح التعبير وإن تعلم ثلاث لغات وهكذا لأنه كلما يتعلم اللغة كلما كان تجعل له وسيلة لأن يتواصل مع الآخرين فالأخ محمد جاء وسكن في سكن الطلاب والطلاب من دول مختلفة من البلدان الأفريقية من البلدان الآسيوية وكذا ولكن اللغة المشتركة بينهم كانت اللغة التركية ولأنه كان يعلم اللغة التركية في بلده قبل أن يأتي كانت وسيلة أن يجمع هؤلاء الطلاب ويكون وسيلة بينهم وبين الأتراك كذلك فكأنه بدأ مشروع الأخوة منذ ذلك الوقت يساهم ويساعدهم ويساعد الأتراك في توصيل هذه المعلومة وهذا أصلا هدف يونس أمرة ومركز يونس أمرة يريد أن يعمم هذه اللغة لأنه هذه تكون وسيلة لجمع بين الشعوب وجمع بين المجتمعات والأمر في الحقيقة خلفه ديننا الحنيف الدين الإسلامي كلما يكون من عرف لغة قوم أمن شرهم في الحديث الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قال لذلك لما نعلم لغة الشخص الآخر على الأقل أنا أمن شره واحد ثانيا كذلك أتواصل معه اثنين ثالثا أجد ما أريده ورابعا وخامسا وسادسا إذن اللغة لها فوائد كثيرة يونس أمرا يريد أن ينشر اللغة التركية بهذا الفهم، يذهب إلى الهند، يذهب إلى أفغانستان، يذهب إلى أفريقيا، يذهب إلى سوريا، يذهب إلى العراق، ولكن المقصد ماذا؟ أن يجمع هذا المجتمعات كلهم على هذه الأخوة. لذلك يونس أمرا يقول تعالوا نتعرف، قالين تانوش ولالم، يقول نحب بعضنا البعض، سيفيلم سيفيلم بدنيا دهش كم سيك المصر، لأن هذه الدنيا لا تبقى إلى شخص. نعم، شكرا جزيلا.
2: Var mı ekleyeceğim şey burada hocamın sözlerine?
1: Türkçe isterseniz.
2: Türkçe de sorayım.
0: Hocanın dediği hadisler ben zaten okumuştum elhamdülillah. Ve onun üzerinde katılıyorum hocaya zaten. Aynı zamanda hocanın dediği şey, bir insan eğer bir dil biliyorsa bir kişidir, iki dil biliyorsa iki kişi ve üç dil biliyorsa öyle devam ediyor yani. Üç kişi böyle her insan ve zaten dil kültür taşıyıcı olarak şey, aynı zamanda biz eğer kültür bilmiyorsak o ülkenin ve o dilin mecaz anlamı da bilemeyiz ve bize Ömer'de

0: biliyorsun ben çoğu zaman. Böyle bir şey var. Espri dili de diyebiliriz buna. Aynen. O anlamda espri yapıyorsun. Evet, son olarak şunu öğrenmek istiyorum Muhammed bin Eyüp kardeşimizden. Bundan sonrası için işte doktora çalışması yapacaksın. Sonrası için planın nedir? Ne düşünüyorsun?
1: Ben zaten Türkiye'ye gelmeden önce plan kurmuştum. Ülkemde öğretmen olmak istedim. Türkçe evet. Öğretmeni. Sizi biraz önce anlatmıştım. Ve aynı şekilde yani yüksek lisans bitirdikten sonra ben ülkeme dönmek isterdim. Ama bu bilgi yeterli olmadığı için dedim ki doktora yapıp dönmek daha iyi olur. Çünkü bizim ülkemizde hala yüksek lisans ve doktora da yok. O yüzden bir
2: Türkçe alanında diyorsun.
1: Aynen, Türkçe
0: sadece
1: alanında.
0: Türkçe alanında değil mi? Diğer aynen. Alanlarda var aslında.
1: Var diğer alanlarda var ama yeni diller gelince yani Fransızca falan.
0: Evet.
1: Onlar da yok. Şimdi şöyle bir akademisyen olmak için ya da bir şey nasıl üniversite profesörü olmak için bizim ülkemizde hatta her üniversitede her ülkede doktora önemlidir.
0: Elbette.
1: Yani akademisyen olmak için. O yüzden doktora yapmayı karar verdim ve dedim ki böyle tamamen bitirip ülkemize hizmet edelim.
0: Çok
1: yani
0: şükür.
1: Şey Türkçe öğretelim ve iki ülke arası bir köprü kuralım.
0: Evet.
1: Ki böyle bu kardeşlik devam etsin.
0: Çok şükür. Aynen. Kardeşlik için bir köprü olalım. Kardeşlerimizin sayısı da fazlalaşırsa
1: evet.
0: Dünyaya gösterebileceğimiz örneklik budur aslında. Dedik ya savaşlar, ekonomik sıkıntılar, bir sürü felaketlerden yaşanırken dünyada farklı milletlerden de olsa insanlar bir arada yaşayabiliyorlar, ortak bir gayeye hizmet edebiliyorlar. O da nedir? Yani hepimiz insanız netice itibariyle. Sizin nasıl sıkıntılarınız varsa değil mi?
1: Evet.
0: Gerek ekonomik, gerek psikolojik, gerek başka şekilde herkesin benzer sıkıntıları var. Dolayısıyla birbirimizi anlamak zorundayız.
1: Ve
0: belki de. Evet.
1: Anlamak için de dil önemli. O yüzden ben dil olarak yani bunu şey odaklıyorum ki ne zaman bir insan dil iyi bir şekilde bilirse o daha iyi bir şey anlaşırlar ve anlaşma kurabilirler.
0: İnşallah.
1: O yüzden Türkçe bize bu sayesinde Türkçe sayesinde biz olabilir iki ülkeyi bir araya getirebiliriz ve iki ülke arasında dostluk anlamında daha yüksek bir şekilde yani onlara yardımcı olabiliriz ve hatta mecaz bilmediğimiz zaman da insanlar yanlış anlarlar. O yüzden o kültür taşımak da güzel olur.
0: Evet, çok güzel. Evet.
2: نعم حقيقةً نبارك للأخ محمد أنه هو هدفه أن يكون معلماً واحد وتعلم اللغة التركية وحسب ما فهمت من كلامه في اللغة التركية أنه يريد أن يخلص برامج الدكتوراه ويرجع إلى بلده مباشرة ويحاول أن يساعد في تعليم اللغة التركية وكذلك يكون جسر يربط بين تركيا وبين الهند فهذا شيء جميل جدا أنه جاء إلى تركيا وتعود وتعلم على أشياء جيدة أخوة وكذا كذلك ينقلها إلى بلاده ومن هناك من بلاده إلى هنا يكون ماذا بينهم كأنه جسر يجمع بين المنطقتين فهذا شيء جميل جدا ألف مبروك نقول لك وبالتوفيق إن شاء الله
1: شكرا جزيلا
0: إن شاء الله evet. Değerli dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Her ne kadar biz program desek de tabii program formatında sunuyoruz. Amacımız tam da isimle geçtiği gibi kardeşlik çağrısı. Bu bir çağrıdır. Kardeşlik yeryüzünde kaybedilen bir mücevherdir. Her insanın sahip olması gereken bir mücevherdir. İşte dünyaya bu şekilde çağrı yapan bir kurumda, Yunus Emre Enstitüsü'nde tam da konuyla ilgili çok değerli bir misafirimizi ağırladık. Muhammed bin Eyüp'la beraberdik. Aslında her ne kadar programımıza konuk olsa da artık ülkemizde çok da misafir sayılmaz. Geçen programda da söyledik. Bizde misafirlik 3 gündür.
2: 3 gündür. Ama arkadaş 5 senedir artık
0: evet,
2: Türk yani.
0: Misafirimiz değil, bizden biri, içimizden biri.
2: Evet.
0: Emekleri için, duyguları için, güzel görüşleri için kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Bizi kırmadınız.
1: Estağfurullah. Teşekkür
0: buralara kadar hocam. Geldiniz. Yine bekliyoruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Programdan sonrasında da eğer vaktimiz varsa çay içeriz.
2: Teşekkür
0: yani
2: ederiz.
0: Madem kahve çay bahaneydi,
2: evet,
0: o bahaneyi de yaparız. Evet, bu vesileyle bitirmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek tüm dinleyicilerimizi, sesimiz her nereye ulaşıyorsa orada bize gönül veren tüm sevgili dinleyicilerimizi selamlıyoruz, saygılarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek.

kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

0: gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendi.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin önemli sporcuları. Semih Saygıner, 1964. Türkiye'nin en ünlü profesyonel bilardo oyuncusudur. 12 Kasım 1964'te Adapazarı'nda doğdu. 1994'te Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazandı. 1998'de Hollanda Uluslararası Turnuva Şampiyonu oldu. 2000, 2001, 2004 yıllarında Dünya Kupası Şampiyonu oldu. 2003-2004'te Milli Takımlar Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Dünyada kendisine Bay Sihir ya da Türk Prensi denir. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağladı. Hollanda Ligi'nde 9 yıl, Portekiz Ligi'nde 3 yıl profesyonel oyunculuk yaptı. Saygıner'in bilardo literatürüne geçmiş 42 özel vuruş tekniği vardır. Bu oyunun dünyadaki en önemli isimlerinden biridir.

Sitenizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

0: gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ayten Alpman'ın seslendirdiği Ben Böyleyim şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Kol Düğmeleri şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Semiramis Pekkan'ın seslendirdiği Ama Neden şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin,

sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan,

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

Tut elimden, elime kut verilsin. Tut elimden, coğrafyam yenilensin. Coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: Allah, bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göğerir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!
0: Peygamber aşkına tekbir!

zırhlı araçlar, kirpi. Kirpi BMC tarafından personel taşıma amacıyla üretilen mayına ve pusuya karşı korumalı MIRAP sınıfına mensup 4x4 zırhlı araçtır.

Türk ordusunun PKK terör örgütüyle uzun yıllar süren mücadelesi sırasında duyulan ihtiyaca binaen ve bu tecrübelerin getirdiği teknik birikimin bir ürünü olarak ortaya konan kirpinin üretimine 2009 yılında başlandı.

Kirpi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarda yoğun bir şekilde kullanılır. Kirpi'nin gelişen savaş doktrini ve ihtiyaçlara yönelik çeşitli varyantları geliştirildi.

Ukrayna ve Katar başta olmak üzere birçok ülke tarafından sipariş ve tedarik edildi. Patlak lastik ile 40 kilometreye yakın mesafe yol alabilen kirpinin maharetleri Ukrayna-Rusya savaşından düşen görüntülerle gündeme geldi.

kirpi, kirpi ambulans, kirpi 6x6, kirpi 2 bunlara örnek gösterilebilir. Araç özellikle mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlayarak personelin güvenliğini en yüksek seviyede tutmayı amaçlar.

Kirpi V şeklindeki gövde yapısı ile mayın ve patlayıcıların etkisini dağıtarak aracın devrilmesini ve içindeki personelin zarar görmesini önler. Balistik koruması ile hafif ve orta düzeyde ateşli silahlara karşı dayanıklıdır. Gövde tasarımı mayın ve el yapımı patlayıcıların patlama etkilerini absorbe edecek şekilde optimize edilmiştir.

Özellikle mayınlı bölgelerde güvenli geçiş sağlamak amacıyla zırh takviyeleri ve dayanıklı alt gövde yapısına sahiptir. Performans maksimum saatte 105 km hız, 800 km menzil, %60 eğim tırmanma ve %30 yan eğik gidebilme, 40 cm karda ve 1.2

2 metre suda gidebilme. Opsiyonel donanımlar, sis havanları, araç dış lastik, kendini kurtarma vinci, atış yeri tespit cihazı, RPG koruma ağı, araç içi yangın söndürme sistemi, karıştırma sistemleri.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan kimdir?

Mimar Sinan, 1489 yılında doğdu ve çocukluğu Kayseri'de geçti. Daha sonra Yeniçeri Ocağı'na verildi. Mimar Sinan, 1512 ile 1521 yılları arasında Yeniçeri Ocağı'nda kaldı. Sinan, 1521 yılında Yeniçeri olarak Sultan 1. Selim'in Bağdat seferine katıldı. Mimar Sinan, Bağdat seferinden sonra sırasıyla Rodos 1522, Mohaç 1526, Viyana 1529, Irakeyn 1534, Korfu ve Pulya 1537 ve Boğdan 1538 seferlerine katıldı. Sinan'ın katıldığı askeri seferler hem onun Yeniçeri Ocağı'nda ilerlemesini hem de çağının önemli şehirlerini ve binalarını görmesini sağladı. Sinan, Yeniçeri Ocağı'nda dülgerlik sanatını öğrendi. Mimar Sinan, 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için 2 haftada 3 gemi yaptı ve çok başarılı oldu. Sinan, askerlik kariyerinin son döneminde baş mimarlığa atandı ve baş mimarlık görevini 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sürdürdü. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eserlerinden birisi Haseki Külliyesi'dir. O, baş mimar olduktan sonra da çok kıymetli eserler verdi. Özellikle şu 3 eseri çok önemlidir. İstanbul'da Şehzade Mehmet Camisi ve Külliyesi, Süleymaniye Camisi ve Külliyesi, Edirne'de Selimiye Camisi ve Külliyesi. Selimiye Camisi ve Külliyesi, Mimar Sinan'ın en büyük eseri olarak bilinir. Mimar Sinan, Selimiye Camisi'ni 1575 yılında yapmış ve bu esere ustalık eserim demiştir. Mimar Sinan, Bosna'dan Erzurum'a, Kırım'dan Hicaz'a, Mısır'dan Boğdan'a kadar türlü şehirlerde yüzlerce eser yapmış ve pek çok eserinde yapımını yönetmiştir. Özellikle de Prut seferinde yaptığı Drina Köprüsü çok meşhurdur. Mimar Sinan, Kanuni Türbesi ve Rüstem Paşa Hanı gibi çeşitli yapıları da başarıyla inşa etmiştir. Mimar Sinan, 1588'de İstanbul'da ölmüştür.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları tabii ki bu kapılar öyle şey değil yani herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel ve naif girişinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Ve Yunus Emre Enstitüsü ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüzle tanıştım. 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüzde 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörlüğümle beraber sonrasında Yunus Emre Enstitümüzde çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına dünyayla tanışma etkileşim kurma adına faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
0: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri. Evet. Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili, bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var. Evet, onların hepsinde görevler aldınız. Evet. Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz?
1: Bravo,
0: burada?
1: Bravo.
0: Güzel bir örnek.
1: Şimdi,
0: bence.
1: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki. Sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız. İşte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa, o da kültür sanat sektörü.
0: Evet, evet.
1: Sektör demek belki biraz durumu maddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz, Yunus Emre Enstitümüzün de isminden anlaşılacağı üzere, biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere, yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. Dediğiniz çok doğru.
0: Ben şunu öğrenmek istedim, pardon. Kestim belki ama siz sanki ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden,
1: evet,
0: kültürün kalıcılığına geçtiniz.
1: Evet, biraz da öyle.
0: Sanki böyle bir şey var. Bunu hissettiniz ve geçtiniz gibi.
1: Yani kültür bir yönüyle gerçekten statik bir durum arz ediyor. Yani geçmişinizle beraber sizi bekleyen büyük bir kültürel zenginlik var.
0: Evet.
1: Bu kültürel diplomasi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
0: Evet.
1: Gel gelelim en önemli mesele, bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
0: Tabii.
1: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların, 1857 olsa gerek diye düşünürüm, İlk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı. Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve

0: Özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
1: Evet.
0: Nasıl geçiriyor? Efendim Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii ki bu yolu takip eden bizler de Türk kültürünün bu zenginliğini olduğu gibi yansıtma gayesi içerisine girdik. Bizdeki temel felsefe yaklaşım budur. Ancak bunu hayata geçirirken bütün projelerimizde işte tiyatrodan konserlere, konserlerden eğitim, Türk dili çalışmalarına kadar bütün çalışmalarımıza, bütün faaliyetlerimizde bizim için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik.
1: Çok önemli,
0: içerisinde
1: çok önemli.
0: Söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya başka bir şeye tahvil etmeyiz.
1: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
0: Evet.
1: Bu anlamda çok önemlidir.
0: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur.
1: Evet,
0: her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp, muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
1: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli
0: evet.
1: Bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
0: Evet. Evet.
1: Bunun söylediklerinizin alamayız, bir göstergesi
0: alamayız,
1: sanırım.
0: Alamayız. Çünkü yani bakın Alper Bey aslında yani nereye gidersek gidelim. Tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz ülkeyi, tanıştığımız insanları gerçekten çok sevdik. Onların da bizi aynı şekilde sevdiğini, beğendiğini, yani bizim şahsımızda Türk kültürüne ilgi duyduklarını, Türk kültürünü tanımaktan büyük bir mutluluk, haz duyduklarını bizzat gözlerimizle gördük. Bütün faaliyetlerimize hem akademik dünyadan hem normal sıradan Gürcü vatandaşlarımız büyük bir katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir burada stratejiden bahsedebiliriz. Üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde inanın Mesela bir tane örnek verelim. Tabii, üç dilde tiyatro. Üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı

0: Bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle, bir perdesini de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız. Ve gerçekten de hem Azerbaycan, hem Gürcistan, hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türkolog, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar, yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar, o soğuk savaş döneminden bahsediyorum. Evet. Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu çok af buyurun, insan yiyen birileri olarak tanıyorduk
1: Allah
0: diyor.
1: Allah.
0: Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o soğuk savaş döneminde. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eseri var ya,
1: evet,
0: hatırlarsınız tabii belki ki yaşınız itibariyle, 86 yılı yapımından bahsediyorum. 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri Çalıkuş'u. O Çalıkuş'unu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah, bunlar da bizim gibi insanlarmış deme noktasına
1: evet,
0: gelmişler.
1: Allah Allah. Evet,
0: yani
1: bir nokta.
0: Yanlış bir imaj oluşumu, başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir
1: kesinlikle,
0: bu.
1: Kesinlikle.
0: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın, özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar, bütün ülkelerde özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize
1: evet, görüyoruz.
0: Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz. Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalıkuş'u bizim için şöyle önemliydi, tekrar dönüş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
1: Evet, elbette.
0: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
1: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz, çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur, cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Yani karşımızda bir iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten çok
0: sizden
1: teşekkür ediyorum.
0: Sizden bunları duymak benim için daha büyük.
1: Çok güzel özetlediniz.
0: Ama şunu söylemeye
1: tabii,
0: ne olur izin
1: tabii,
0: verin.
1: Estağfurullah.
0: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösteriyor.

0: gelecektir gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
1: Evet.
0: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli evet. olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve bu konuda...
1: Doğru iletişim.
0: Evet, doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranlarımı bilemem. Ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse, evet, burada stratejik davranmamız gerekiyor. Strateji kavramı içerisinde koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim, özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında bir şekilde kendinden daha çok bulunduğu ulusun kültürünü tanıtmak, bu noktada dünya milletleriyle iletişime geçme noktasında isteği olan herkesin bence Yunus Emre Enstitüsü'ne vereceği çok çok şey var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet.
1: Evet, programımız ilerliyor ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak anılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir anınızdan bahsettiniz ama evet. dinlediğimizde böyle, özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir olasılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan bir arkadaşımız olarak karşılaştığınız böyle tebessüm ettirici, iyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım, iyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm sumaştıracaktır. Onlardan var mı? Bir demet alabilir miyiz?
0: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel bir anı diyelim. Hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti. Bahsettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında, 2017 yılı arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı yahut İntikam adlı bir eser var. Ahmet Mithat Efendi'nin. Hmm. Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı. Ancak öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında, işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has. Ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu, bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler
1: evet,
0: bunlar?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani işte ortaklık kesmeden, kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini, Gürcü Kızı yahut İntikamı, Gürcüce'ye çevirdik. Hmm. Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakaraşvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sulakavri Yayınevi Müdürü Tina Mamulaşvili vardı. Türkolog Tamar Alpenize. Bu isimler benim için çok önemli. Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'ı anlatıyordu. Ancak bakın oradaki Türkoloğun bana söylediği şuydu. Ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
1: Evet, evet.
0: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'la buluştu ve ondan sonra bu bahsini ettiğimiz Gürcü Kızı Yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını, halkaları, evet, halkaları oluşturacağını, olay gerçekleştikten sonra, kültür öyle bir şey demek ki, onu böyle kesinlikle, gördük. Kesinlikle. Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 6. bölümünü aktaracağız.

Cihan Nume adlı coğrafya kitabında 17. yüzyıl ortalarında Halep Türkmenlerinin listesini verir. Dulkadirliler Elbistan'da, Özerliler, Özer Oyma, Misis.

Zekeriya döyerler, Salim Zekeri döyer oyma Çakıt'ta. Ramazanoğulları Adana'da, Avşarlar Caber'de, Varsaklar Tarsus'ta, Bayatlar Anadolu, Köpekliler Halep dolaylarında, Pehlivanoğlu Kaçarlar, Avşarlar Eymür, Köçeklü, Ceritli, Abalu, Ördekli, Karakoyunlu, Akkoyunlu. ...15.000 çadır. Sivas

Ankara arası. Köpekli 10.000 çadır Sivas Ankara arası. Avşar 500 çadır Sivas Ankara arası. Cerit 500 çadır Sivas Ankara arası. Lek 1000 çadır Sivas Ankara arası. Beberli 1000 çadır Sivas, yazın Sivas'ta, kışın Halep'te. Kınık 200 çadır kışın Adana'da, yazın Kayseri'de. Datlı 200 çadır yazın Kayseri'de, kışın Urfa'da. Ulaşlı 200 çadır Halep'te. Ceceli 1000 çadır Antep'te. Kızık 2000 çadır Antep'te. Dede Karkın 1000 çadır Antep'te. Kabalı 1000 çadır Şam'da. Karakoyunlu 500 çadır Şam'da. Sofular 500 çadır Sivas bölgesinde. Kucuklu 500 çadır Sivas bölgesinde. Pürnek 12.000 çadır Ankara bölgesinde. İlbeyli 2.000 çadır, yarısı Sivas'ta, yarısı Halep'te. Karaca 500 çadır Kayseri bölgesinde. Şerefli 500 çadır Şam bölgesinde. Ayalı 1.000 çadır Şam bölgesinde. Kılıçlı 200 çadır Şam bölgesinde. Eymir 500 çadır Şam bölgesinde. Toktemurlu 500 çadır Şam bölgesinde. Sarıcalar 500 çadır Şam bölgesinde. Geyikli 2000 çadır Şam bölgesinde. İzzettinli 500 çadır Şam bölgesinde. İzerli 1000 çadır Şam bölgesinde. Ditimli 3000 çadır Antep bölgesinde.

Beydil Oymakları. Cevdet Türkay, Başbakanlık arşiv belgelerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler adlı araştırmasında Beydili boyunun Oymak ve obalarının yerleşim yörelerini şöyle belirtmektedir. Aktöyer, Rakka eyaleti, Türkmen cemaati, Aktöyer Oymağı, Beydilli aşiretindendir.

Beydili, Beydilli, Sivas, Rakka, Adana, Halep, Kaş Kazası, Teke Sancağı, Tarsus Sancağı, Sis Sancağı, Adana Eyaleti, Ruha, Urfa, Şam Sancağı. Hama Sancağı, Türkmen Cemaati, oğulları namı diğer Şehri Aşireti, Beydili Aşiretindendir. Türkmen Cemaatinden Akkaş Cemaati Beydili Aşiretindendir.

Arap, Araplara şereti. Sivas, Maraş, Diyarbakır eyaletleri. Menteşe sancağı, Rakka eyaleti. Anamur kazası, İçel sancağı. Adana, Edirne, Selanik sancağı. Çorum sancağı, Koçhisar sancağı, Aksaray sancağı. Mardin kazası, Diyarbakır eyaleti. Zülkadiriye kazası, Maraş. Bozok, İçel sancağı. Alayye sancağı, Düşenbe kazası. Manisa kazası, Saruhan sancağı. Alaşehir kazası, Aydın sancağı. Erzurum, Adana havalisi, Saruhan sancağı. Antalya, Kütahya, Hama, Humus sancakları. Çıldır eyaleti, Gelibolu sancağı. Şehirköy kazası, Paşa sancağı. Siverek sancağı, Karaman, Uzuncabat, Hasköy kazası, Çirmen sancağı. Nevşehir kazası, Niğde sancağı. Aydın sancağı, Adana Ovası, Saruhan sancağı. Göynük kazası, Hüdavendigar sancağı. Divriği sancağı, Sivas. Kars, Uluborlu ve Gönen kazası, Hamit sancağı.

Ürgüp kazası, Niğde sancağı. Konar Göçer Türkmen Yörük cemaati, Beydil aşiretinden olan Araplar cemaati, İçel sancağında yerleşmiştir. Araplı İbrahim, Niğde, Halep, Ankara, Kengiri, Rakka sancakları. Türkmen cemaatinden Araplı İbrahim cemaati Beydil aşiretindendir. Niğde sancağı, Türkmen cemaati, Araplı Mersin cemaati Beydil aşiretindendir. Eyaleti Yeni İl kazası Rakka eyaleti. Günlar kazası İçel, Adana, Kırşehir, Canik, Karaman sancakları. Danışmentli kazası Bolu sancağı. Sivas, Çıldır, Kars, Konar Göçer Türkmen cemaatinden. Beymişli, Beymişli, Sivas, Rakka, Karahisarı Şarki sancakları. Besne kazası Malatya sancağı. Deyri Ruhiye ve Selimiye sancakları Rakka eyaleti. Hamas sancağı Şam eyaleti. Yeni İl kazası Sivas sancağı. Türkmen cemaatinden Beymişli aşireti, Beydilli aşiretindendir.

Cihan Beyli, Cihan Beyli, namı değer yedi boy. Haymana kazası Ankara sancağı, Harput kazası Diyarbakır. Çorum, Kütahya, Arapgir sancakları. Diyarbakır, Rakka, Maraş eyaletleri. Ankara sancağı, Bozok eyaleti. Tokat kazası Sivas sancağı. Eyin kazası Arapgir sancağı. Koçgirli kazası Bozok eyaleti. Hısnı Mansur kazası Malatya sancağı. Kırşehir sancağı, Kars, Çıldır, Sivas eyaletleri, Çerkez kazası, Kengiri sancağı. Malatya kazası, Erzurum eyaleti, Kahta kazası, Malatya sancağı. Çermik sancağı, Diyarbakır eyaleti. Konar Göçer Türkmen cemaatinden Cihan Beyli, Beydilli aşiretindendir. Cihan Beyli cemaati, Kütahya sancağında Vaki Sarusu ve Karaçam, Nam mahallelerine yerleştirilmişlerdir. Namı diğer Yediboy cemaatidir. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

97.8 MHz.

takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Atina'da düzenlenen plak atışları Avrupa şampiyonasında kadınlar Secret Trio milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Çiğdem Özayman Özenir, Seda Can Kökgöz ve Nurbanu Balkancı'dan oluşan takımımız altın madalya kazandı.

Veteran güreşçilerimiz dünya şampiyonasında 4 madalya kazandı. Milli güreşçilerimiz Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2026 Veteran Dünya Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde Greco-Roman stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazandı. Vasif Aliyar Arzumanov altın madalyanın sahibi olurken Ömer Çamlıbel, Ahmet Özdemir ve Serhat Sarıçiçek bronz madalya elde etti.

Milli para tekvandocularımız Paris'te altın madalya kazandı. Milli para tekvandocularımız Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2026 Dünya Para Tekvando Grand Prix'sinde 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Mahmut Bozteki altın, Meryem Betül Çavdar gümüş madalya elde etti. Nurcihan Ekincigül, Gamze Özcan, Seçiler ve Adem Arda Özkul ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Karate Van Sirizay'da milli sporcularımız bronz madalya kazandı. Karate Van Sirizay'da erkek kumite 67 kiloda mücadele eden milli sporcularımız Ekrem Altuner Yılmaz ve Kaan Aslan bronz madalya kazandı.

Egemen Ağca Gençler Avrupa şampiyonu oldu. Milli atıcı Egemen Ağca, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen plak atışları Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı. Trap genç erkekler kategorisinde mücadele eden Ağca, finali 27 puanla tamamlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Hakan Akkaya Avrupa ikincisi. Milli sporcu Hakan Akkaya Büyük Britanya'da düzenlenen para eskrim Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Akkaya elde ettiği derece ile Türkiye'ye önemli bir başarı daha getirdi.

kez katıldığı 2026 Uluslararası Görme Engelli Spor Federasyonu Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu. Milliler finalde Polonya'yı 2-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

gitme. Güneşin tan kızıllığında çiselenmiş yaprak kırıntılarını, suspus olmuş toprağın doğum halini, börtü böceklerini, sabah çayını yudumlarken uyanmış gözlerin yol çeken umutlarını, coğrafyanın annelerini anlatacağım sana. Gitme. Sözcüklerine kelepçe vurulmuş dilimin kekeleşmiş kekeç halini, kaç milyon yıl olmuş kabuk tutmayan yaramın kanayan yarasını, gözyaşlarını, esaretini ve dağlarda yankılaşma direnişin yılmaz bekçilerini anlatacağım sana. Gitme. Serhat'ta Murat'ın küheylan akışını, Fırat'ta asiliğini haykıracağım. Kurşuna siper olmuş yüreklerin gülüşlerini, yürüdükleri patika yollarda düşlerini, saçlarından tel örgüler örülmüş coğrafyamın kızlarını anlatacağım sana. Toprağa düşen gülüşleri, yeşille buluşan maviyi,

0: Unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmaz.
1: 4 FM 97.8
2: FM'de.
1: Kalınız.

0: Yavaş, yavaş.
1: Topraktan bedene can veren.

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendili ayrılıktır, aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkıyı...
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

0: Atmaca ulu yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Bele güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qıymır yatağın. Nə qoyurlar göz əsax, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçüyün toprağına, daşına. Çox qəriblər həsrətdir əkməyinə aşına. Mazlumlar havar edər gecə gündüz çağırı. Başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər keş öz özün tutub kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına.

Aman geldi xanı uçu, kuşlar əndi dəni uçu, başım tərsə kəssələr, yalan demem canı uçu, dostum mənim çi isit, mən də ölüm səni uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı, düşəndəm qara günə, bir mənə baş uğraydı, ceyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər, vefasızdan görməmiş həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur, dostum bizə bir baş vur, öz yolunu da itiri, əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu, doktor neyi sayırsan dert məndə bina vurdu. Bir aşirete katıldım, orada ucuz satıldım, varlıydım baş üstəydim, yoksul oldum atıldım. Bir aşirete şan dedim, mənəm perişan dedim, dediler zor avçıyıq, kurağın nişan dedim. Bahçanın barı biter, heyvası narı biter, eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar, nişi varlı insanı hak karşılar. Dal dalar, ama yoksul gelende her şey süzün dal dalar. Dalana, bilmem konup dalana, bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Erbil aydı, Çerkiş'ten Erbil aydı, Allah'tan istediğim derdimi Erbil ay. Kazanda kaldı aşım, aş bekilirdi kardeşim, o yüzüm de kalmayıp kardeşime olaşım. Sen yetti koydu beni diyar diyar dolaşım, ölene tercih bitmez benim bu hak savaşım. Bak gözümün nemine, dal ürəcim gamına, çok garip var hasretti burada akşam şamına. Bağvansı bağın ister, bağda sardağın ister, bir garip zan seçende yevli torpağın ister. Ay garip, hafta garip, ay garip, gurbette göce baktım, yıldız garip, ay garip, kimse demez neyudu, yüz yıl dese o ay garip. Giden gitti, dünyadan giden gitti, əli geçse zulmetme, bin əli giden gitti. O da gitti, ataşım o da gitti, varım yokum yarıydı, əlimden o da gitti. O da bitti, ataşın odu bitti, dünyamızı hiç ettik, ömür de odu.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ile boğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndü. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşurum kimse almaz sözü. Bir teli kırılmış gamı.

Madonna. Yer var mı herkese dönüp yaltanma? Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeğe gidiyor de bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diyer iş tutmaz el. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Muhammed Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık.
0: Sağ
1: Muhammed Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.

İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Feleğoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz.

Gözünün yaşı aksu gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Maruf oğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen duz

seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehribanların yanağından, portakal rengi saçından tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendeli'li Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi. Siz Türkmensiniz.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

Unut yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları.

artık yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içinde, kendin gidip beni bul.

ıslak incir taneleri, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, böyle unut.

gözlerini unut, bu şehri unut, gözlerinin bu şehrin en güzel yeri olduğunu unut.